Ujburin alın fujangmanan tagola karjillo. Şajin şirikin hurandor şotarico yürüg. Şagangangin tümpin boğun neştişkici doğurla. Şirik cahsal hukitaran nigincirga olerat. Sanbaso olsin icinan uhtiçbehin dolufte. Kanglen nehtin fogin doğun kajrhagrım dungunca. Kahil şirksin cahsalot kajr hurbuce hepihi. Katnas arcesin sunchan ucahat. Dehim şikte turin ucat sitkıl durun bayılna. Asır tene umnan tuto çakla. Olsin içinden bayrın hante vırgıllı. Varmı hantık taşlıgı vırksne atı gulat. Oho sunçan hilcu bena. Mırkın kumşi barta diyaktan. Mugusti yanasın çalkın tosluya. Menek iço patti balon. Mutiktul sütkor ervin dahtlola.